Gece.

Yüreğinin şarkısını söyle bana. Gece karanlık. Yıldızlar bulutların arkasında yitip gitmiş. Rüzgar iç çekiyor yaprakların arasında. Bırak çözeyim saçlarını. Kulaklarımı göğsüne bastırayım. Ve orada, o tatlı yalnızlıkta, gözlerimi kapatıp kalbinin mırıltılarını dinleyeyim. Yüzüne hiç bakma.

söylediklerin bitince sessiz oturalım, hiç kımıldamadan. Yalnız ağaçlar fısıldarsın karanlıkta ve öylece bitsin gece. Birbirimizin gözlerine bakalım, ayrı ayrı yollara gidelim. Konuş, konuş sevdiğim. Yüreğinin şarkısını söyle bana.

0: güller duruyordu gecenin içinde. Sarı güller. Ne olur koparma dedim. O kadar güzel duruyorlar ki orada. Ah dedim. Biz de birlikte güzeldik. Ve koparıp gülleri bıraktın ellerime.
1: Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gel.

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gucun

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: vereceğim ben seni.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Ah rana nin rana nin ara ira. Yakalım mı yakmayalım mı? Hey.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.
1: Sen de geleceğim hep ölürüm inan bitti diyeceğime. Ben adındaki bir heceyim hep bir gündüzüm bir geceyim hep. Hiç inanmadım biteceğine beni böylesi uçuruma iteceğine. Yazmasaydın silecek.

0: batıran. Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Maximum Müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.
1: Hedef şaşırtma.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin

0: 1-406-0356-212-55-53. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
1: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın Dünyaya Sesi.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Şarkılardan, fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin için.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 7 Eylül 2026 Pazartesi sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Güne ne yazık ki Akdeniz'den gelen acı haber ve derinleşen bir adli süreçle başlayacağız. Girne açıklarında alabora olmuştu Filojet isimli yolcu gemisindeki facianın ardından arama kurtarma çalışmaları şu an kesintisiz devam ediyor. Son gelen resmi bilgileri aktaralım. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 13'e yükseldiği, kurtarılan 239 yolcu ve mürettebatın ardından denizde kaybolan vatandaşların arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaralım. Olayın adli ve idari boyutuna baktığımızda, yürütülen soruşturmada aralarında gemi kaptanının da bulunduğu 9 şüpheli hakkında mahkeme 8 gün ek tutukluluk kararı vermişti. Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporları ve ortaya çıkan yeni detaylarsa İhmaller zincirini gözler önüne seriyor. Tabii ki adli bir süreç olduğu için çok fazla yorum yapamıyoruz. Facianın siyasi yansımalarının da devam ettiğini aktaralım. En son Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı görevden alınmıştı. Koalisyon ortağı parti hükümetten çekildiğini de açıklamıştı. Soruşturmanın ve arama çalışmalarının her anını yakından takip ederek yine ilerleyen günlerde programımıza yansıtacağız. Değerli dinleyenler, birinci sayfa programına hoş geldiniz. Sıcak gelişmelerle, diğer haberlerimizle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim.

Evet, devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini sizlere aktarmaya. Ekonomiyle devam edeceğiz, akaryakıt zammalarıyla devam edeceğiz. Cüzdanları ve doğrudan doğruya mutfak enflasyonunu etkileyecek gibi gözüküyor. Bu zamlar Eylül ayının ilk günleriyle birlikte akaryakıt fiyatlarında tabelalar bir kez daha değişmişti. Özellikle motorine yapılan yaklaşık 7 lira 80 kuruşluk dev zam pompa fiyatlarına yansıdı ve motorinin litre fiyatı birçoğumuzun sınır psikolojisi olarak gördüğü 90 lira barajını resmen aştı. Benzin fiyatları da 2 lira 50 kuruşun üzerinde, artışla 80 lira sınırına dayanmış durumda. Peki bu zam ne anlama geliyor? Yalnızca kendi aracıyla seyahat eden sürücüler değil, tarladaki çiftçiden şehirler arası nakliye yapan lojistik firmalarına kadar tüm tedarik zinciri bu maliyet artışından doğrudan etkileniyor. Yani önümüzdeki günlerde pazarda, markette ve toplu taşımada bu zammın ikinci il etkilerini hissetmemiz kaçınılmaz gözüküyor. Uzmanlar küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki seyir sebebiyle akaryakıt üzerindeki baskının bir süre daha devam edebileceğini öngörüyor. Bütçeleri yeniden gözden geçirmekte fayda var, hele ki okullar açılırken değerli dinleyenler.

Şimdi Çankaya Belediyesi'ne uzanalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Çankaya Belediyesi eski özel kalem müdürü ve belediye başkanı Hüseyin Can Güner'in yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın uyuşturucu testinin pozitif çıktığı aktarılmış haberde Köksal'dan alınan idrar ve saç örneklerinde birkaç uyuşturucu maddenin tespit edildiği, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü aktarılmış değerli dinleyenler. YÖK'ten 23 Vakıf Üniversitesi'ne inceleme deniliyor. Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın ölümüne ilişkin dikkat çeken iddialar denilmiş. Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı haber başlıklarımız. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk zili çaldı ancak tüm öğrenciler için değil, okula ilk kez adım atacak olan anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası bugün itibariyle başladı. Miniklerin okul ortamına alışması, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla kaynaşması amacıyla düzenlenen bu süreçte ders saatleri biraz daha esnek tutulacak. Uzmanlar bu dönemde ailelerin tutumunun kritik olduğunun altını çiziyor. Çocukların kaygılarını dinlemek, okulu bir zorunluluktan ziyade yeni oyun ve öğrenme alanı olarak tanıtmak uyum sürecini çok daha kolaylaştıracak gibi gözüküyor. Diğer tüm kademelerdeki öğrencilerimiz ise büyük ders zili olarak 14 Eylül tarihini bekliyor. 14 Eylül pazartesi günü, yani önümüzdeki hafta pazartesi günü artık tüm kademelerdeki öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ders zili çalacak. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tabii heyecanla onları bekleyen velilerimize şimdiden huzurlu ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyoruz. Birinci sayfada detay haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: La sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
5: 0543 746 37 54.
4: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

haber başlıklarına göz atacağız. Birinci sayfa programında Mersin Limanı'nda kimyasal madde içinde bulunan bir konteynerin delinmesi sonucu sızıntı olduğu iddia edilmişti. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla çok sayıda çalışanın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Daha sonra herhangi bir açıklama yapılmadı bu konuyla ilgili değerli dinleyenler. Uyum haftasında okul öncesi ve birinci sınıflar 5 gün, 5. sınıflar 3 gün programa katılacak deniliyor. Öğrencilerin okula alışması ve aidiyet geliştirmesi bu süreçte desteklenecek. Kamu çalışanı ebeveynlerden biri günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek uyum haftasında. Eğer çocuğu 1. sınıfa veya 5. sınıfa geçmişse değerli dinleyenler. Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde otomobil taşıyan tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tır ve taşınan otomobillerde maddi hasar oluşmuş değerli dinleyenler. Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kaza var, yaralılar var deniliyor. İstanbul Arnavutköy mevkii Kuzey Marmara Otoyolu Havalimanı istikametinde seyir halindeki bir tır hafif ticari araçla çarpıştı. Olayda araçta bulunan bir çocuk 6 kişinin yaralandığı aktarılıyor. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılmış. Filojet faciasında artık 9. güne giriyoruz. Şu ana kadar elimize gelen bilgilere göre 13 can kaybının 13'e yükseldiği belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmalarında kayıp 15 kişiye ulaşmak için ve kimlik tespitinin yapılması için aralıksız bir çalışmanın yürütüldüğü haberi yer alıyor değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
2: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
3: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
4: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam.
0: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak deniliyor. Balıkesir'in Edremit ilçesine çıkan yangında 5 iş yeri hasar gördü. Okullarda uyum haftası bugün başlıyor denilmiş. Ankara'da hareket halindeki tır alev alev yandı deniliyor. Amerika'nın vurduğu İran tankeri battı. Diyarbakır'da video oyunu salonuna silahlı saldırı, 3 kişi yaralandı. Haber başlıklarımızdı. Spor gündemi ve haftanın en çok konuşulan derbi mücadelesine göz atalım. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş derbide deplasmanda Fener

Bundan dolayı Beşiktaş'ı da tebrik ediyoruz. Yalnız şimdi iki tane penaltı yine var. Yine verilmiş. Bir tanesi 5. dakikada Oğuz'la stoperleri mücadele ediyorlar. Eliyle bakın eliyle böyle topu önüne alıyor. Penaltıyı vermiyor. Devam diyor. Sonra Kerem'in pozisyonu bakın çelme takıyor. Yine vermiyor. Yani bu belki buna verse atsa Beşiktaş yine gol atabiliyor. O ayrı bir konu. İyi oynamadık. Kabul ediyoruz. İyi oynamadık. Tamam. Ama hakem gördüğünü çalmalı, vermeli. Var, o da oluyor. Yabancı geliyormuş. Yabancının gidip de hiçbir şeye yaramayan varını getiriyorsanız bu çözüm değil ki. Ya bu hakemler yeteneksiz. Eğer birileri kurmuyorsa bunların hepsi yeteneksiz. Türk futbolu bir yere gitmez. Bize ceza verecekler. Bak cezadan falan hiç korkmam. Bak cezadan korkmam. Ayıp. Bizim taraftardan da özür diliyoruz. Kusura bakmasınlar. Yani bizim takım çok iyi oynamadı. Ama hakkını yediler. İnce ince doğuruyor. 20 sene başkanlık yaptı. En azından 40 senede de futbolu takip eden insanım ben. Yani bu şekilde Türkiye'de futbol oynanmaz. Zor yani.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Almanya'da endişe verici bir gelişme yaşanmak üzere, karar günü bütün Avrupa'yı etkileyecek deniliyor. Almanya'nın doğusundaki Saksonya eyaletinde dün yapılan bölgesel seçimler aşırı sağcı Almanya için alternatif partinin tarihi bir zafere imza atmasına sahne oldu. Seçim öncesi son anketler %41 gibi ezici bir oy oranı gösteriyordu. Bu oran partinin tek başına hükümet kurabilmesi için yeterli olarak görünüyor denilmiş değerli dinleyenler. Moskova'daki kritik görüşme sonrası ilk açıklamalar deniliyor. Amerika, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için Rusya'ya bir teklif sundu. Moskova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Amerika Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileriyle görüşmesinde Ukrayna krizi ve ikili ilişkilerin ele alındığını duyurdu. Bir Beyaz Saray yetkilisi ise Putin ve Amerikalı temsilcilerin savaşı sona erdirmeye yönelik atılacak adımları görüştüğünü kaydetmiş. Değerli dinleyenler, tabii bu bir iddia da olabilir. İsrail'den Lübnan'a yeni tehdit deniliyor. YÖK'ten 23 Vakıf Üniversitesi'ne inceleme deniliyor. Bu haberi detaylandıralım. Yükseköğretim Denetleme Kurulu hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretleri için belirlenen artış sınırına uyulmadığı yönünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na ulaşan ihbar ve şikayetler üzerine 23 Vakıf Yükseköğretim Kurumu hakkında inceleme başlattı denilmiş. Değerli dinleyenler, detaylar oldukça sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

Endonezya'da faaliyete geçen Anak Krakatoa yanardağından yükselen kül bulutu 15 bin metre yükseğe kadar yükseldi. Jakarta'nın ana havalimanındaki yüzlerce uçuşun askıya alındığı belirtiliyor. Yanardağ patlamasından dolayı değerli dinleyenler. Eski hakemler yorumladı, ikisi de kırmızı, penaltı için iki farklı görüş denilmiş. Fenerbahçe Beşiktaş derbisine yer verilmiş. Mersin limanında kimyasal madde içinde bulunan bir konteynerin delinmesi sonucu sızıntı olduğu iddia edilmişti. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla çok sayıda çalışanın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Daha sonra herhangi bir açıklama yapılmadı bu konuyla ilgili değerli dinleyenler. Uyum haftasında okul öncesi ve birinci sınıflar 5 gün, 5. sınıflar 3 gün programa katılacak deniliyor. Öğrencilerin okula alışması ve aidiyet geliştirmesi bu süreçte desteklenecek. Kamu çalışanı ebeveynlerden biri günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek uyum haftasında eğer çocuğu 1. sınıfa veya 5. sınıfa geçmişse değerli dinleyenler. Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak deniliyor. Balıkesir'in Edremit ilçesine çıkan yangında 5 iş yeri hasar gördü. Okullarda uyum haftası bugün başlıyor denilmiş. Ankara'da hareket halindeki tır alev alev yandı deniliyor. Amerika'nın vurduğu İran tankeri battı. Diyarbakır'da video oyunu salonuna silahlı saldırı 3 kişi yaralandı. Haber başlıklarımızdı.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman Giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Radyo Sinerji.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerine. Gündeme dair önemli haberleri detaylı olarak da sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Melih Gökçe'nin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne girdiği sırada ağzında sakız olduğu iddia edilmişti. Bu konuyla ilgili ciddi eleştiriler almıştı Gökçek ve Gökçek'ten bir sakız açıklaması var. Şeker hastalığım nedeniyle kullandığım ifadelerini kullanmış, hakkında soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere geçtiğimiz hafta Ankara Adliyesi'ne giden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ağzında görülen şeyin sakız değil, şeker hastalığı nedeniyle kullandığı çiğneme tableti olduğunu söyledi. Gökçek, çiğneme tableti olayı adliyeye adım attığımda bitti, tableti girişteki çöp kutusuna attım, ifademi verdim ifadelerini kullanmış. Melih Gökçek'in açıklamaları böyleydi değerli dinleyenler. Böylece Melih Gökçek'ten bir sakız açıklaması gelmiş. Daha önce oğlu milletvekili Osman Gökçek de buna benzer bir açıklama yapmıştı değerli dinleyenler. Dün KPSS heyecanı vardı. KPSS'de lisans, genel yetenek, genel kültür oturumu için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. 1.708.329 adayın başvurduğu sınav sona ermiş oldu. KPSS'de artık bundan sonraki süreçte alınacak puanlar ve yerleştirme süreci değerlendirilecek değerli dinleyenler.

Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zıhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.

0: kalmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

0: doyamadık.
1: Doyamadık, doyamadık, doyamadık. Filenin Sultanları Amilli Kadın Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonu. 2023 yılında o gururu bizlere yaşatan Filenin Sultanları yeniden 3 yıl aranın ardından bir kez daha Avrupa Şampiyonu oldu. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana tarihte ikinci kez Avrupa Şampiyonluğu yaşanıyor. 3 yıl önce yine aynı kadro, 3 yıl sonra aynı kadroya yeni isimler, yeni sultanlar eklenerek yeniden bir Avrupa Şampiyonluğu. Hani A Milli Futbol Takımına başarılar dilemek için, marşlar bestelemek için sıraya giren markalara bir kez daha sesleniyoruz. Sporda, Türkiye'de sadece futbol yok. Filenin sultanları var, 12 dev adamlar var, güreş var, halter var. Türkiye bir spor ülkesi ve tüm sporları ayrı gayrı desteklemek boynumuzun borcu. Tebrikler milli takım, tebrikler bizim çocuklar, tebrikler Filenin sultanları.
2: www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

0: Efendim, birinci sayfa programımızın son bölümünde bir kez daha Amirli Kadın Voleybol takımımızı kutluyoruz canı gönülden. Amirli Kadın Voleybol takımı 2026 SEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya gelmişti. Mücadeleyi 3-2 kazandı. Filinin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Galibiyet sonrası ikinci kez şampiyonluk kupasını kaldırdı milli takım. Tabi maç sonrası galibiyet ve şampiyonluk gözyaşları da durmadı. Gözleri yaşlı ve gururlu bir isim vardı. 2023'teki şampiyonluğun mimarı, takımın kaptanı Eda Erdem bir kez daha bu şampiyonanın mimarı olarak mikrofonlara konuştu.
1: Öncelikle bu takımla inanılmaz gurur duyuyorum. Bugün seyirci harikaydı. Onların desteği inanılmazdı. Onların baskısı olmasaydı biz bu maçı 3-2'ye götüremezdik. Onu kesinlikle söylemek istiyorum. Ben federasyon başkanımıza, sponsorlarımıza, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, sağlık ekibine, herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizlere en iyisini vermeye çalıştılar. Biz de gördüğümüz değer karşısında sahaya en iyisini koymaya çalıştık. İstanbul'da oynadık. Evimizde oynamanın verdiği baskıyla, bu bilinçle oynadık. Ama günün sonunda tekrar 3 yıllardan sonra şampiyon olmak inanılmaz bir duygu. Yani ben, biz bugün sadece bir şampiyonluk kazanmadık. Biz Cumhuriyet'in bize açtığı yolda Türk kadınlarının neler başarabileceğini bir kez daha gösterdik. Bizden önce yolu açanlar, bize inananlar ve bizden sonra gelecek olan tüm kız çocuklarına armağan olsun bu kupa. Türk kadını her zaman hayal etmeye, mücadele etmeye ve kazanmaya devam edecek. Bu gurur hepimizin. Çok teşekkür ediyorum.
0: Programımızı sonlandırıyoruz. Bugün ilk kez okula başlayacak kardeşlerimize eğitim öğretim yılında başarılar diliyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta Niksar ilçesine bağlı Buzköy bölgesinde 2,4 büyüklüğünde ve 5,6 kilometre derinlikte deprem kaydedildi. Telefonlara bildirim gönderildi. Tokat'ta Eylül ayında sıcaklıklar yükselecek. Pazartesi 25 derece olan termometreler Cuma günü 36 dereceye ulaşacak. Hafta boyunca yaz havası devam edecek. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Serhat Kılıç, set çekimine gitmeyip ağrılarından şikayet ederek kız arkadaşına ilaç kullandığını söyledi. Kızı Özlem E. evine gidince Serhat'ı hareketsiz bulup sağlık ekiplerine haber verdi. Serhat'ın hastalıkları ve ilaç kullanımı bildirildi. Kağıthane'de yaşayan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, kız arkadaşı tarafından evinde ölü olarak bulundu. Vefatı şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. Morluklar tespit edilirken uyuşturucu madde de ele geçirildi. Hatay'da alkollü 60 yaşındaki M.Y. imam nikahlı eşi, öz kızı, üvey kızı ve bacanağını palayla yaraladı. Saldırı konteyner kentte yaşandı. Polis suç aletiyle M.Y.'yi yakaladı. Yaralıların durumu stabil. Alara Mildon, geçen yıl boşandığı Doğukan Dudaroğlu sonrası adı anılan Okan Buruk iddialarını yakın çevresi yalanladı. Sosyete kulislerinde ise bir şirket CEO'su İlhan Sipahi ile aşk yaşadığı ve Marmaris'te konsere birlikte gittiği konuşuluyor. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin talebi ve rızasıyla 10 günden kısa sürede kullanılan yıllık izinlerin haklı fesih nedeni olmadığını kararlaştırdı ve kıdem tazminatı talebini reddetti. Spor. Trabzonspor Süper Lig'in 4. haftasında Gençler Birliği'ni 5-0 yendi. Hüseyin Çimşir oyuncularının isteğinden memnun. Oyuncu Onu Açun'un durumu ciddi değil. Galatasaray'da 27 yaşındaki İsmail Jakobs, sol bekte inişli çıkışlı performansa rağmen Süper Lig'de 4 maçta ilk 11'de oynadı, bir asist yaptı, en hızlı oyuncu oldu. Galatasaray'da sağ bekte rol yapan Roland Sallai, sakatlıklar ve yabancı sınırı nedeniyle Sporting Lisbon öncesi tek alternatif olarak öne çıkıyor. Sallai 4 maçta 1 gol ve asist yaptı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 44 kuruştan, gram altınsa 6839 lira 38 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece. Sivas'ta bugün az bulutlu ve açık hava göreceğiz, en yüksek sıcaklık 20 derece. Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 20 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 8464 ve 0356 502 5025. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Beyler, Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Aranızda yalnız olanlar var mı? Var yani, yalnız derken genel olarak yalnız, yani şu an için değil. Hani genel böyle yalnızlık hisseden, kendine arkadaş bulamayan, sevgili bulamayan da diyebiliriz, o da dahil. Daha çok burada konu arkadaşlık üzerine, ama var mı efendim böyle? Bakınız, Tayland'da yeni bir hizmet başlatıldı. Saati 1500 liraya. Kiralık arkadaş dönemi. Onu sen burada bir denesene bak. Bak neler çıkıyor karşına ondan sonra. Diyor, dur.
1: Sevdin değil mi?
0: Dur. Dur, ciddi bir konu. Efendim, yalnız yaşayanların sayısındaki artış alışılmışın dışında bir hizmetin yaygınlaşmasına neden oldu. Bir ara bizde de şey vardı böyle, bizde de olmuştu. Tuttu mu tutmadı mı bilmiyorum, böyle dert dinleme. Belli bir ücret karşılığı oturup dert dinliyorlardı sokakta, sağda solda. Saatlik ücret karşılığında sunulan arkadaş kiralama hizmeti seyahatten alışverişe, spordan kafe gezilerine kadar birçok alanda ilgi görürken bu işi yapanların kazancı da dikkat çekiyor denmiş. O yüzden diyorum, bizde bak gel uygula bu sistemi, gör neler oluyor. Zaten bu sistem bizde farklı amaçla uygulanır direkt olarak. Arkadaşlık adı altında kimler kim? Tayland'da değişen yaşam biçimleri, alışılmışın dışında yeni bir kazanç modelinin ortaya çıkmasına neden oldu. Ülkede yalnız yaşayanların sayısı arttıkça saatlik ücret karşılığında arkadaş kiralama hizmeti de yaygınlaşmaya başladı. Sistemde kişiler belirli bir süre boyunca kendilerine eşlik etmesi için birini kiralayabiliyor. Herhalde bir katalog var değil mi? Yani şey değil, karambolü değildir herhalde yani. Bir de mesela bu arkadaş hani karşı cins mi, hem cinsin mi, veya böyle bir seçme durumu var mı? Hani yoksa arkadaş dediğin şey de normalde baktığın zaman hani cinsiyet olmaması gerekiyor değil mi? Arkadaş arkadaştır, kadın da olsa erkek de olsa. Ama işte ama kısmı devreye girdiği zaman sıkıntı oluyor. Bak, hizmet seyahatten alışverişe, spor yapmaktan kafede vakit geçirmeye kadar birçok günlük aktiviteyi kapsıyor. Söz konusu hizmet romantik veya cinsel bir ilişki üzerine değil. Ha, bunları söylesen bize. Kafeye veya spa'ya gidebiliyor. Spor salonunda egzersiz yapabiliyor ya da kapalı alanda kaya tırmanışı gibi aktivitelere katılabiliyor. Kapalı alanda kaya tırmanışı nedir ya? Arkadaş kiralıyorsun da kaya tırmanışı. Düz duvara tırmanış. Bazı müşterilerse özellikle seyahat sırasında kendilerine eşlik edecek birini tercih ediyor. Böylece tek başına gel... Abi seyahat dediğinde şimdi yalnız seyahate çok tatlı bir şey be. Ben seviyorum yani. Yalnız yolculuk falan filan. Daha doğrusu yanında kafa birisi yoksa, hani kafanın hakikaten iyi anlaştığı, iyi barıştığı birisi yoksa, yalnız olmak daha keyifli oluyor. Bence tabii de. Böylece tek başına gezmek istemeyen kişiler hem yolculuk boyunca yalnız kalmıyor, hem de gezdikleri yerlerde fotoğraflarını çekecek bir arkadaşa sahip oluyor. Canım, o kadar konu fotoğrafsa oradan birine rica ediver yani, bir abi şuradan fotoğraf çekiver diye. Dış basında yer alan haberlere göre kiralık arkadaş hizmetinin fiyatı kişiye ve yapılacak aktiviteye göre değişiyor. Bazı hizmet sağlayıcıları bir saatlik arkadaşlık için işe yaklaşık 1500 lira gibi bir ücret talep ediyor demiş. Güzel yani. Hizmet veren kişiler müşterinin taleplerine göre koşu, aerobik, alışveriş, spa, kafe gezisi, spor salonu ve kapalı kaya tırmanışı gibi farklı etkinliklere eşlik edebiliyor. Burada herhalde fiyat şuna göre artabiliyor mesela. Hani arkadaş, ben seninle beraber koşacaksam kusura bakma 1500 kurtarmaz. Bizim bak bu göbek faktörü falan filan var. Bunlar öyle kurtarmıyor deyip mesela belki fiyat artışı olabilir. Sistemin dikkat çeken kullanım alanlarından biri ise seyahatler. Evet, şimdi bir saat kiralayıp mesela nereye seyahate gideceksin abi? Tek başına tatile çıkan ancak gezilerini paylaşacak birini isteyen kişiler kendilerine eşlik edecek bir arkadaş kiralayabiliyor. Kiralanan kişi yalnızca yolculuk boyunca eşlik etmekle kalmıyor. Gerektiğinde müşterinin tatil fotoğraflarını da çekiyor. Ekstra üç. Böylece sosyal medyada tek başına seyahat ediyor gibi görünmek istemeyenler için de farklı bir alternatif ortaya çıkıyor demiş. Bak, Tayland'da her 10 haneden 3'ü tek kişilik. Bize de yani az buz değil sayı. Bu yeni iş modelinin yaygınlaşmasının arkasında ise Tayland'daki yaşam biçimlerinin değişmesi gösteriliyor. Verilere göre Tayland'daki hanelerin %29.5'i tek kişilik hanelerden oluştu. Dünya genelinde bu oran %21.9 seviyesinde bulunuyor. Yani dünyanın dünya ortalamasının üzerine bak. Adamlar yalnız zaman da bulamıyor aşk arkadaşla. Çağrıyı bu şekilde değerlendiriyor efendim. Burada çağrı arıyor. Yani hayırlısı olsun diyelim öncelikle. Ama bence Tayland'dan başka yerlere doğru yayılmasın bu sistem. Özellikle bize doğru gelirse. Bak uğraşırız. İş bambaşka boyutlara gider yani. Japonya'da mesela Tokyo'da şey yapmıştı biliyorsunuz. Gençler evlenmiyor diye. Tokyo valiliği yasal bir resmi uygulama yapmıştı yani. Şey çöp çatanlık uygulaması. Ama resmi yani bizdekiler gibi değil. Nedir o mesela Tinder falan filan var. Onlar da hep mesela fake üzerine. Gerçi fake diyoruz da bizim ondan sonra konuşmuştuk arkadaşlara baya baya kullanıyorlarmış yani. Dedim oluyor mu? Oluyor abi dedim. Japonya'da gençler hani evlenmeye vakit bulamadıkları için hakikaten Tokyo valiliği böyle bir uygulama başlatmıştı ya. Bildiğiniz aplikasyon yani telefon uygulaması kurmuştu. Oraya işte onlara göre e-devletten neyse resmi bir şekilde kaydoluyorsun. Bir daha oradan kendine göre. Bak uzak doğu demek ki bu ikili ilişkilerde biraz sıkıntı yaşıyor sevgili arkadaşlar.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

Zamansızlık radyonuzdaydı. Efendim şöyle geçmiş yüzyıllara doğru indiğimizde. Büyük savaşların ya da savaşların çıkması için ya da savaşların çıkmasında iki önemli sebep vardır. Bakın tarihi araştırın. Biri paradır, diğeri kadınlardır. Asibesi yok. Aşk. Aşk savaşı. Böyledir yani. Bunun pek çok örneğini göreceksiniz araştırdığınız zaman. Kötü bir şey demiyorum bu arada. Yani bu bir eleştiri falan değil asla. Ama tarih böyledir. Çünkü biz erkekler pek çok şeyi kadınlara böyle hani iyi görünmek, etkilemek için yaparız. Yani buna bayılıyoruz erkekler olarak. Bir şov olsun, bir işte bir havamız olsun. Hani böyle etkilemeye çalışıyoruz. En azından arabada yüksek sesle müzik dinlemekten daha mantıklı. Bangır bangır yani şarkı açıyorsun. Bilmiyorum ondan da etkilenen kadın var mı ama... Maalesef böyle geçmişteki savaşların iki büyük temel sebebi vardır. Biri para, diğeri kadındır. Şimdi nereden geldin buraya diyecek olursanız eğer. Bakınız her şey bir kadın için başladı. Bir ada. Sadece bir kadını etkilemek için yapılan blöf aradan geçen 50 yılda dünyanın en lüks ve en sıradışı doğa mucizesine dönüştü. Bak millet... kadını yani hoşlandığı kadını etkilemek için adayla uğraşıyor ya. Sen burada masa toplamaktan acizsin daha. Sonra diyorsun ki niye ben yalnızım? Yalnız olursun. Milyarder iş insanı Richard Branson 1978 yılında sadece bir kadını etkilemek için 180 bin dolara satın aldı. Bu arada 180 bin dolar çok ucuzmuş falan demeyin. Asıl adanın fiyatı ne kadar biliyor musunuz? Dur burada vardı. 6 milyon dolardan abimiz biraz cimri. Pazarlık yönünde kuvvetli anlaşılan 180 bine kapatmış adayı. Satın aldığı Britanya Virgin Adaları'ndaki Necker Adası aradan geçen yaklaşık 50 yılda dünyanın en sıradışı ve başarılı vahşi yaşam koruma merkezlerinden birine dönüştü. Peki etkileyebildi mi kadını? Hani onunla ilgili bir detay yok. Yani hani onca gittin ada aldın ne bileyim oradan muhtemelen fotoğraf çektin. Belki kadını oraya götürdün işte bak bu ada senin ada. Bunu senin için aldın falan dediğin. O da çok enteresan olur ha. Düşün birisi geliyor senin için ada aldım diyor. O çok havalı lan. Bir bu Richard Branson değil mi? Branson evet var. Bir de şey var galiba. Futbolcu Ronaldo. Onun da adası vardı değil mi? Takvimler 1978 yılını gösterdiğinde henüz 28 yaşında olan. Evet bir ada almak için tam uygun zaman. Yani bir kadını etkilemek için bir ada almak için uygun yaş dilimi. Ve 8 yıllık mütevazı bir plak şirketini yöneten Branson hayatının en çılgın adımlarından birini attı. Branson'ın amacı aslında tamamen romantikti. Etkilendiği bir kadını büyülemek için Britanya Virgin Adaları'nı ziyaret etmişti. Tabii bunda para da önemli şimdi. Yani etkilendiği kadını büyülemek için adaları ziyaret etmek falan bu da bir bütçe gerektiriyor. Durumu yanlış anlayan bir emlakçının ona adaları ücretsiz gezdirmesiyle başlayan süreç bugün milyar dolarlık bir turizm ve doğa koruma efsanesinin doğuşuna zemin hazırladı. O dönem 6 milyon dolar istenen ancak Branson'ın ısrarlı ve düşük bütçeli teklifleriyle bir yıl sonra 180 bin dolara el değiştiren Necker Adası ilk bakışta tam bir fiyaskoydu. Yenge pas verme. 74 dönümlük bu kara parçasında ne tatlı su kaynağı vardı, ne bir bina, ne de çalılık ve kaktüs dışında tek bir yeşillik. Artık detayları incelememiş demek ki. Üstelik satış sözleşmesinde ağır bir şart yer alıyordu. Genç Branson 4 yıl içinde buraya lüks bir tatil köyü inşa etmek zorundaydı. Çıplak ve işlenmemiş bu araziyi yaşanabilir kılmak Branson ve ekibinin neredeyse 10 yılını aldı. Ancak Necker Adası'nın asıl hikayesi tesis tamamlandıktan sonra başlamış falan filan neyse. Dünyanın en güvenli Nuh'un gemisi diyor. Yaban hayatı Necker Adası'na tesadüfen gelmedi. Doğal yaşam alanlarından demek ki kadın seviyorsa hani belki mesela ya bu adada kedi yok. Branson bu adada kedi yok istiyorum deyip adam mesela kedileri koyuyor. Yenge geziyor diyor ki ya köpek yok köpekleri getiriyor. Bir filmimiz olsa fena mı olurdu diyor. Fil geliyor. Ada böyle bir doğal yaşam alanı oluyor. Nuh'un gemisi oluyor. Doğal yaşam alanlarında insan baskısı, habitat kaygı ve avcılık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan türler koruma ekibi tarafından adaya özel olarak getirilmiş.
Yani şeyle ilgili yazmıyor. Ben en çok onu merak ediyordum, bekliyordum. Acaba bu ilişki devam ediyor mu? Hani kadın etkilendi mi, etkilenmedi mi? Onu merak ediyordum. Onunla ilgili bir açıklama yok. Keşke onunla ilgili bir bilgi de verseydiler. Yok ama neyse. Adı güzel olmuş artık. Yani güzel kaplumbağalar falan filan öyle. Akşamları gitar mitar. Oradan takılıyorlardır anlaşılan.

versiyonu. Benden Günah Gitti radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarken, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Pekala. Efendim, köprüdeki binlerce kilit başlarına bela oldu. 34 binden fazlasını tek tek söktüler. Bildiğiniz kilit. Onların oraya bir takılma sebebi var. Aşk kilidi ismi. Amerika'nın New York'ta Brooklyn Köprüsü'nde yıllardır devam eden aşk kilidi geleneği yeniden gündemde. Bu başka yerlerde de karşımıza çıkıyor. Avrupa'da falan da var böyle bazı tarihi köprülerde, bazı tarihi kapılarda falan insanlar kilit takıyor oraya. Büyü mü yapıyor, ne yapıyorsa artık. Çiftlerin ilişkilerini simgelemek için köprüye taktığı asma kilitler yasak olmasına rağmen tamamen ortadan kalkmazken köprüde biriken kilitler ve diğer nesneler düzenli olarak temizleniyor. Çünkü o ekstra köprüye yük demek ya. Hani sen orada aşkını kilitliyorsun diye lan köprü yıkılacak bir gün sonra. Temizlik çalışmalarına son dönemde New Yorklu gönüllüler de katıldı. Millet bezmiş artık. Ellen Baum isimli bir kadın köprünün korkuluklarına bırakılan nesneleri kendi imkanlarıyla toplamaya başladı. Kısa sürede başka gönüllüler de çalışmaya destek verirken kesilmesi gereken kilitleri çıkarmak için daha güçlü ekipmanlar kullanılmaya başlandı. Brooklyn Köprüsü'nü aşk kilidi bırakma alışkanlığı özellikle 2000'li yılların sonlarından itibaren yaygınlaştı. Çiftler isimlerini veya tarihleri yazdıkları kilitleri korkuluklara takarak anahtarını nehre atmaya başladı. Hani bak, bu bizim aşkımızın en büyük simgesidir. Köprüye kilidi taktım. Anahtarı da denize attım. Etrafı kirletiyorum diye. Hani anahtarı nehre attım, özür dilerim. Hem nehri kirletiyorum hem çevreyi kirletiyorum ama aşkımız yaşasın. Ancak kilitlerin sayısının giderek artması güvenlik ve bakım sorunlarını beraberinde getirdi. New York Ulaştırma Dairesi'nin geçmiş verilerine göre yalnızca bak 2015 yılında köprüden 11 binden fazla kilit kaldırıldı. Sen orada aşkını ilan ediyorsun diye. Milleti aşktan soğutuyorsun ya. Temizlik çalışmalarının o dönemde yıllık maliyeti yaklaşık 116 bin dolara ulaştı. 2013'ten 2026'ya kadar çıkarılan kilitlerin sayısı ise 34 bini geçti. Sorunun yalnızca görüntü kirliliğinden ibaret olmadığı da ortaya çıktı. Bak demiştik, kilitlerin ağırlığı geçmişte köprüdeki bir destek telinin kopmasına yol açtı ve aşağıdaki araç trafiği için güvenlik riski oluşturdu. Sen aşkını ilan edeceksin diye köprü gidiyor. Bunun üzerine yetkililer köprü boyunca uyarı tabelaları yerleştirdi. Lütfen köprüde aşk yaşamayın. New York yönetimi Brooklyn Köprüsü'ne kilit veya başka bir nesne takılmasını yasaklıyor. Kurala uymayan ziyaretçilere 100 dolara kadar para cezası uygulanabiliyor. Kent yönetimi ayrıca belirli aralıklarla köprüde temizlik yaparak bırakılan kilitleri kaldırıyor demiş. Yani bak, aşkınızı belediye siliyor efendim. Sonlandırıyor yani, bakıyor olmuyor. Eğer sen onu mesela bir dilekle, muhtemelen dilekle kilitliyorlardı. Hani bak, aşkımız bu kilit gibi hep kilitli kalsın, işte ne bileyim, hiç açılmasın. Yani hiç bozulmasın falan filan diyorsun. Zabıta iki gün sonra geliyor. Sana da aşkına da deyip. Yani direkt olarak devlet müdahalesi denebilir yani buna. Yani o yüzden böyle romantizm işlerine kalkışılacağı zaman bunun geleceğinin de düşünülmesi gerekiyor. Sen bak, kilit milit falan filan bir şeyler dedin. Ne oldu? Müdahale ettiler, senin aşk bitti. O yüzden daha mantıklı eylemlerde bulunmak daha doğru.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
5: www.radyosinerji.com.
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

0: haber Matiz. Hale İlim radyonuzdaydı.
1: Canımız olsun da tüm kasaba bilsin, muhabbet bağında yüzelim.
0: Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarkan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakalım şöyle neler var neler yok. Ve yine pek çok dolandırıcılık haberimiz var. Aralarından valla seçmeye çalışıyorum ama... Her zaman klasik biliyorsunuz bu şey olayı. Taktik hep aynı taktik. Sahte savcı, sahte polis, sahte hakim. Yani sahte yani hakim ne ya? Bunu mesela zaman zaman duyuyoruz. Abi hakim seni niye arasın? Hakim orada zaten karar verecek olan kişi. Yasalar çerçevesinde hani suçun var mı yok mu onlara göre delillere bakacak. Suçluysan suçlusun diyecek, değilsen beraat verecek kişi, seni niye arasın? Ben hakimim, senin dava düştü önümüze, ona bakıyorum şimdi. Senin hesap FETÖ'nün eline geçmiş. Gerçi genelde böyle bütün terör örgütleri oluyor, neyse. Orada işlemler yapılıyormuş, şimdi bunu bir temizleyelim. Ya, abi hakimlik bir şey değil ki o. Hadi mesela savcı mavcı kısmen diyebiliriz. Hani onlar soruşturma çerçevesinde işlemler yapıyorlar ama... Nedir? Evdeki paraları versen bize. Onları şimdi ben bir arkadaş göndereceğim. Bizim adliyeden evet. Onları biz bir koruma altına alalım. Yoksa o paralar da gidecek bak soruşturma kapsamında. Ben cezayı verdiğim zaman evdeki paralar da gidecek yani. Şimdi bir arkadaş göndereceğim. Sen o paraları teslim et. Biz seri numaralarını alacağız bir de klasik olarak. Sıradan seri numarası.
2: Saat 11.
3: Haber.
4: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir dedi. Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz açıklamasında bulundu. ABD'de Boeing 767 tipi bir kargo uçağının Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıkması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Umman'la Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışının İran kontrolünde olan yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak dedi.
5: Spor.
4: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, bak mutluyuz, 86 milyonu sevindirdik. Milletimizin sevinmesi önemli. Ekran başında izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun, bize şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye bir voleybol ülkesi, bunun kanıtlarını ortaya koyuyor. Türkiye voleybolda müthiş işler başarıyor. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olmaya dedi. Trabzonspor Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaeli Spor'la karşılaşan Samsun Spor birçok gol fırsatı yakaladığı mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
5: Para piyasaları.
4: Serbest piyasada gram altın 6886 lira 42 kuruş, Amerikan doları 48 lira 42 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 85 sent, bir bitcoin 79.940 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.12 puandan işlem görüyor.
5: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güney ve batısı, kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esmesi bekleniyor. Haber.

Kübra Yılların Ayze Pekkan şarkısı Yeni Cover Oyalama Beni radyonuzdaydı. Namucan Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler ve tabii ki sosyal medyadan da radyomuzun sayfalarını takip etmeyi unutmayın. Ediz şimdi radyonuzda.

0: İzolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 8464 ve 0356 502 5025. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
5: Reklam. Play Store'dan indirdikten sonra
6: bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
5: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
7: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
6: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
7: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
6: Tamam. Ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
5: 300
6: diye.
5: 300 lira.
6: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
5: KDV'si, vergisi.
6: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
5: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor bu kadar.
7: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
5: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
6: Çok güzel
5: oluyor.
6: Evet, onu ben
5: çünkü
6: de
5: beğendim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et. Geldi. Mesajım geldi. Onayla.
6: Harika.
7: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
6: Şimdi yükleniyor.
7: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
5: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
6: Muhteşem bir hizmet ya.
5: Harika. Başkanım, yani...

0: Yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
1: bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
2: Evet. Muhteşem bir 98.9 FM Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Tokat'ın dünyaya sesi. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Çin radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tunay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakınız, Yargıtay'dan emsal karar demiş sevgili çiftler. Konu sizi ilgilendiriyor evli dinleyenler. Eşinin dedikodusunu yapma be kardeşim. Eşinin dedikodusunu yapan erkek tam kusurlu bulundu. Tabii burada söz konusu durum erkek üzerinde olduğun için böyle. Hani sevgili kadınlar, hani biz yırtık demeyin. Yani eşin dedikodusu niye yapılır? Tamam, mutlaka hani böyle şey dertleşirsin, mertleşirsin. O olur ama hani böyle şikayeti vardır insanın. Olabilir, mantıklı. Ama böyle her şey anlatılmaz. Ve maalesef çok acıdır ki ya yaşadığı her şeyi anlatanları görüyoruz ya. Bu hem sevgililik zamanı hem evlilik zamanı. Ya ayıp. Yargıtay aile mahremiyetini başkalarına anlatan erkeği tam kusurlu buldu diyor efendim. Nafakaya hükmetmiş tabii ki. Trabzon'da bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkemede görülen davada eşlerin evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan davranışlarda bulundukları değerlendirmesi yapıldı. Habere göre mahkeme erkeğin evlilik sırasında aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığı, akrabalarıyla eşinin dedikodusunu yaptığı, ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığı, kadınınsa erkeği konuta almadığına dikkat çekerek erkeği ağır, kadını az kusurlu bularak boşanma da kararı verdi. Kadın da adamı eve almamış. Kararın erkek eş tarafından nafaka yönünden istinaf edilmesi üzerine dosya Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi birinci hukuk dairesi tarafından incelendi. Bölge Adliye Mahkemesi tarafların bahsettikleri olaylardan sonra bile birlikte yaşamaya devam etmelerini dikkate alarak bunun affetme sayılması gerektiğini değerlendirmesinde bulundu. Şu da olabilir, mecburiyet de olabilir bu. Hani illaki neyse. Mahkeme ayrıca evlilik birliği içinde erkeği eve almaması yönünden kadını tam kusurlu buldu. Yenge hanım, neler yapıyorsunuz öyle? Boşanma bu defa erkeğin lehine sonuçlanmış oldu bak. Kadın eş bu defa temiz için Yargıtay'a başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kusur değerlendirmesi yerinde bulmadı. Erkeğin evlilik birliği sırasında süreklilik gösteren şekilde aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığına, ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığına ve hakaret ettiğine dikkat çekerek Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozan daire, erkeğin açtığı boşanma davasının reddedilmesine, kadının açtığı davanınsa kabul edilmesi gerektiğine hükmederek erkeği tam kusurlu buldu. Erkeğin nafaka yönünden temyiz başvurusuysa kabul edilmedi denmiş. Yani şu eş dedikodusu kadar hakikaten berbat bir şey yok ya. Ben mesela böyle bir ortama denk geldiğimde zaman zaman olabiliyor. Maalesef olabiliyor. Direkt net söylüyorum, kaçıyorum oradan. Hani ben bunları duymak istemiyorum deyip, ki bunu çokça yapmıştım da var yani böyle bir denk geldiğimde. Hani kusura bakma, bu bak şimdi dertleşmek başka bir şeydir. Hani ne bileyim, bazı şeyler konuşulur ama konuşulmaması gereken şeyler vardır, özel konular. Bunlar anlatılmaya başlandığında ben duymak istemiyorum abi bunları. Bu evet, aranızda bir problem varsa bunu gidin ne bileyim yani psikologla çözün, psikiyatrla çözün. Ne bileyim yani doktoruyla çözün falan filan. Ya da gidin çözemiyorsanız boşanın. Bunu ben duymak zorunda değilim ki ya. Maalesef bunlar oluyor işte. Böyle olunca da kim anlatırsa anlatsın. İşte böyle haberde gördük efendim, patlıyor. Hani işin yasal durumu da ortaya çıkmış oluyor.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
6: Mahmut Uçakcan.

Soner Arıca, yılların şarkısı. Yüreğime ektim seni radyonuzdaydı. Efendim, bu nedir? Bir araştırma, erkek sineklerin dişilere göre daha fazla agresif dövüş davranışları sergilediği anlaşıldı diyor. Bize ne bundan? Ya bizlik bir şey var mı bu sivrisinek arkadaşlarım öyle bir agresif davranma? Bize de agresif bir davranıyor yani. Cambridge Üniversitesi bilim insanları erkek meyve sineği beynindeki 124 milyon sinirsel bağlantıyı haritalandırarak genlerin beyni ve davranış kalıplarını nasıl şekillendirdiğini ilk kez kanıtladı. Ha, keşif otizm, şizofreni ve yapay zeka araştırmalarında yeni bir kapı aralıyor demiş. Bak bu tabii bu işin bu kısmı ayrı. Biz sadece bizi sokmaları kısmında hani. Bence hepsi eşit davranıyor yani hani sivrisinekler bazında baktığımızda. Bir mesela şey oluyor arkadaş, bu kara sineklerin de ısırması çok pis be. Bir de arsız onlar. Bak, sivrisinek tamam saldırıyor maldırıyor, kovalıyorsun bir süre gelmiyor. Kara sineği sağ bacağından kovala sol bacağına geliyor. Hani istiyorsun ki cinayet çıkmasın. Hani dostça anlaşalım. Bak kardeşim, ben uyumuyorum, ben ayaktayım, seni hissediyorum. Sen de git buradan. Hani kibarca, nazikçe yaklaşalım istiyoruz. Yok arkadaş, o bacağı dalıyor, o bacaktan gidiyor, kola dalıyor falan filan. Nefret bir şey yani. Sen sivrisineklerin de en büyük hatası bu işi gürültülü yapıyor oluşu. Özellikle gece saatlerinde, uyku sırasında. Gel sakin sakin hallet işini git. Hani biz senden kanımızı kıskanmıyoruz. Bizim sıkıntımız senin sesinle. Böyle bir de en kötü. Ya o çok nefretli. Böyle kulağının dibine geliyor. Ötüyor ötüyor ötüyor. Sen şöyle bir tokadı sallıyorsun ya oradan. Ona vuruyorsun ama ölmüyor. Başlıyor. Arkadaş gel sakin sakin hallet işini git. Çağır arkadaşlarını da çağır. Gece parti düzenleyin üzerimizde. Ama sessizce yapın bu işi. Sessizce yapmadığınız için yani ne oluyor, tamam soktun soktun o sırada. Biz kaşınıyoruz falan filan. Tabii işin mikro bir kısmı da var, ona girmiyorum ama. Yine sonuçta sen kaybediyorsun. Ne oluyor? İlacı yiyorsun en kötü. Bak tokattan mesela kaçabiliyorsan ilaçtan kaçamıyorsun. Ya da mesela nedir işte ben daha çok yazlık kullanıyorum uzun süreli. Takıyorsun fişi, öyle kalıyor bir daha. Hiç yaklaşamıyorsun bu sefer. Hani sen uğraşıyorsun ya, eve giriyorsun bir şekilde. Sinekliğin arasından marasından sızıyorsun, bir şeyler yapıyorsun, giriyorsun veya kapı aralıkken giriyorsun. Boşuna girmiş oluyorsun, çıkamıyorsun da. Ya da çıkıyorsun gidiyorsun bu sefer başka pencere aramakla uğraşıyorsun falan. Bir sürü emek yani. Gecenin bir yarısı yoruyorsun kendini. Gel şu işi sessizce çöz. Biz de ilaçlarla uğraşmayalım ya. Bak o ilaçlar da her ne kadar böyle insana çok zararı yok falan filan dense de kimyasal mı? Kimyasal kardeşim. Suhuletle çözülebilecek pek çok problemi sinek camiasıyla maalesef yıllardır kavgayla çözmeye çalışıyoruz. Bir türlü anlaşamıyoruz bile yani. Ama dediğim gibi kara sinekler daha bir şey gıcık bu konuda. Yani şey, bir oradan kovduğun gibi daha, bak kovduğun gibi ya öleceksin ya öleceksin, hemen öbür tarafa gidiyor. Dışarıda özellikle böyle short mort giydiysen abo. Ondan sonra işin yoksa nedir o sinek kovucu spreylerle uğraş bir daha, bak o boşu boşuna şey, yine kimyasalı üzerimize salıyoruz yani.

Gökhan Keser Şanssızların Şarkısı. Kimi sevsem açıldı kısmeti radyonuzdaydı. Namitin ayı muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Ve nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Şimdi Erol Öz.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zıhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: gümbür gümbür bir şarkı. Efendim devam ediyoruz. Bakınız 10 aydır parklarda yatan bir adam ama sebebini biliyor musunuz? Evlilik hayali. Yok hani karşı tarafı etkilemek için değil bu. Bak senin için banklarda yatarım falan filan o değil yani. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Konya'da yaşayan 69 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Zafer Bey. Evlilik vaadiyle dolandırılınca tüm mal varlığından oldu. Ya çok şey söylerim de. Bak annesinden kalan arsayı ve aracını satan, üstüne bir de kredi çeken Karaca, yaklaşık 3 milyon lirasını evlenmek istediği kadın ve birlikte çalıştığı şebekeye kaptırdı. Bankanın emekli maaşına da el koyduğunu ileri süren Karaca, 10 aydır hayatının büyük bir bölümünü parklarda yatarak geçiriyor. Tek isteğinin yuva kurmak. Abi hala yuva kurmaktan bahsediyorsun ya. Hani önce bir parayı bir kurtarsan, bir şey olsa hani bir böyle hani elden giden evi mesela geri alsan. Tek isteğinin bir yuva kurmak olduğunu söyleyen Karaca, parklar benim evim oldu, hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Bir eğitimciyim ama ne hale düştüm. Hayata tutunmak için mücadele veriyorum. İnsanlar yardım etmese sokaklarda ölüp gideceğim dedi. Yazıktır, günahtır yani. Bak 25 yıllık öğretmen ve idarecilik yapmış efendim. Öğretmenlik ve idarecilik yapmış Mehmet Zafer Bey. 2002 yılında emekli oluyor. Bir süre sonra da eşinden boşanmış. Tamam, olabilir. Uzun yıllar tek başına yaşayan Karaca, başarısız geçen iki evliliğinin ardından, o ikincisi de olmuş, yeniden bir yuva kurmak istedi. Tanıştığı bir kadınla evlilik yolunda adımlar atan Karaca, daha sonra hayatının şokunu yaşadı. Evlenmek istediği kadının sürekli para istemesi üzerine annesinden kalan arsayı, aracını satan, bu da yetmezmiş gibi kredi çekip iki tane bilezik veren Karaca, daha sonra kadına ulaşamayınca bir dolandırıcılık şebekesinin eline düştüğünü anladı nihayet. Nihayet biraz geç oluyor ama. Ya bir defa zaten hani seninle evlenmek isteyen bir insan niye kalkıp senden sürekli para istesin? Ne bileyim hani yani böyle arsa sattıracak kadar yani. Bak şöyle olabilir hani bir şeylerin bir ihtiyaç vardır, ihtiyaç meselesi vardır. Hani giderilmesi gereken bir sorun var ama onlar ayrı. Ama böyle arsa sattıracak kadar. Ondan sonra bir de iki tane bilezik veriyorsun. Sonra ulaşamıyorsun. Genelde bir de şu oluyor bu gibi durumlarda, bilmiyorum burada öyle bir detay var mı? Böyle evlenme vaadiyle kandırılanlarda, bu kandıran tarafta mesela kadınlar genç oluyor. Hani abi gelmiş burada mesela kaç yaşında, 60 küsür, 69 yaşında mesela, ne oluyor? Hani evlilik hazırlığı yaptığı kişi çok daha genç oluyor. Yani anlayın artık. Bak yaklaşık 3 milyon TL dolandırılan emekli öğretmen, borçları da ödeyemeyince hayatı kabusa döndü. 10 aydır yatacak yeri bile olmayan, çoğunluğu parklarla ve acil servislerde geceyi geçiren, hayırseverlerin desteğiyle karnını doyuran Karaca, kendisine bunu yapanların bulunmasını istiyor. Yani inşallah bulunur tabii. Tek isteğinin bir yuva kurmak, hala işte abi orada diretme artık ya. Huzur içinde bir, hani böyle bir tek göz oda derler ya. Hani önce bir o olsun bence. Yani yuva artık yani. Tamam iki defa denemişsin, olmamış. Ha bu üçüncü olmayacak anlamına gelmiyor tabii ki de. Ama hani önce bir kendini mi bir sağlama alsan acaba? Her şeyim gitti, bir de üzerine bana kredi çektirdiler. Bunları da ödeyemeyince maaşını aldığım özel bankada maaşıma el koydu. Aylardır perişan haldeyim. Parklar benim evim oldu. Ne yapacağımı bilmiyorum demiş. Vallahi hayırlısı. Hani inşallah yakalanırlar tabii. Temennimiz o yönde ama yakalandıktan sonra da, yakalanma durumu olursa da.
1: Saat 12. Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta Niksar ilçesine bağlı Buzköy bölgesinde 2,4 büyüklüğünde ve 5,6 kilometre derinlikte deprem kaydedildi. Telefonlara bildirim gönderildi. Tokat'ta Eylül ayında sıcaklıklar yükselecek. Pazartesi 25 derece olan termometreler Cuma günü 36 dereceye ulaşacak. Hafta boyunca yaz havası devam edecek. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Kağıthane'de yaşayan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, kız arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Vücudunda morluklar tespit edilen Kılıç'ın ölümü kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti. Son görüntüleri ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin kılık kıyafet düzenlemesine ilişkin eleştirilere kararlı olduklarını belirtti. Öğretmenlerin toplumda rol model olduğunu vurgulayan Tekin, kamu personeli kurallarına uyulmasını istedi. Hatay'da alkollü şüpheli M.Y. ayrılma aşamasındaki imam nikahlı eşi E.Ş.'nin kaldığı konteyner kenti basarak Palay'la eşi, öz kızı, üvey kızı ve bacanağını yaraladı. Polis suç aletiyle M.Y.'yi yakaladı. Nepal'in Rasuva bölgesinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1355'e çıktı. Kayıp 4996 kişi için arama çalışmaları sürerken 6672 kişi tedavi altına alındı. Yetkililer 21402 personel görevlendirdi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin rızasıyla 10 günden kısa yıllık izinlerin haklı fesih sebebi olmadığını belirtti. Mahkeme, işçinin kıdem tazminatı taleplerini reddetti ve fesih haksız buldu. Spor. Dusan Vlahovic, Vincenzo Italiano yönetiminde Beşiktaş'ta performansını artırarak Süper Lig'de Fenerbahçe derbisinin galibiyet golünü attı ve Avrupa'da manşetlere çıktı. Fenerbahçe Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet 2 mağlubiyet aldı ve liderin 4 puan gerisine düştü. Teknik direktör İsmail Kartal'a güven azaldı. Galatasaray'da sol bek İsmail Jakobs 27 yaşında inişli çıkışlı performansını iyi başlattı. 4 maçta ilk 11'de yer aldı. Başakşehir karşısında asist yaptı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 44 kuruştan, gram altınsa 6875 lira 39 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece. Sivas'ta bugün az bulutlu ve açık hava göreceğiz, en yüksek sıcaklık 20 derece. Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 20 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

İzel acilen radyonuzdaydı. Efendim oyun bağımlılığı ağrılara yol açıyor denmiş. Yeni bir araştırma diyor da biz bunu yıllardır söylüyoruz ki zaten. Oyun bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı, teknoloji bağımlılığından kasıt işte telefonlar, tabletler, bilgisayarlar. Artık hayatımızın her alanında. Onu böyle doğru tutmadığımız zaman, başımızı öyle doğru eğdiğimiz zaman, başın öne eğilmesin bu arada. Ne oluyor? Boyundan tuttum iskelete kadar. Fıtıklar mıtıklar ne var ne yok hepsi üst üste geliyor yani. Yeni bir araştırma mobil oyun bağımlılığıyla kas iskelet sistemi ağrıları arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu ortaya koydu. Ürdün'deki üniversitelerde eğitim gören 364 tıp öğrencisinin incelendiği araştırmada. Bak artık hani hiç uzağa bakmıyorlar bile. Nasıl olsa bizim doktor adayları da telefon başında deyip. Evet yani teknoloji hayatımızın her alanında. Telefon bağımlılığı artık konuşmuyoruz bile. Eskidendi telefon bağımlılığı cümleleri. Çünkü artık telefonsuz olmuyor yani. Maalesef böyle. Olması gereken de o günümüzde. Maalesef derken olması gereken. Ama biz doğru kullanmak daha önemli işte. Biz orada sıkıntı yaşıyoruz. 364 tıp öğrencisinin incelendiği araştırmada 34 öğrencinin mobil oyun bağımlılığı kriterlerini karşıladığı belirlendi. Bağımlı öğrencilerin %85.3'ü boyun ağrısı bildirirken bu oran diğer öğrencilerde %65 oldu diyor. Üst sırt ağrısı bağımlı öğrencilerde %64.7, diğerlerinde %55 olarak kaydedildi. Bu arada hani diğerleri de yüksekmiş demeyin, evet yüksek ama şöyle bu zaten hepsi telefon kullanıyor. Hani bu sadece bir 34 tanesi, bu öğrenciler içindeki 34 tanesi hani üst seviye. Yani sürekli böyle mobil oyun falan. Bak dirsek ağrısında ise fark daha belirgin çıktı denmiş. Bağımlı öğrencilerin %41.2'si ağrı yaşarken diğer grupta bu oran %12.5'te kaldı. Bilek ve el ağrısı da bağımlı öğrencilerde daha sık görüldü denmiş. Bak bu işin bileği var, parmağı var. Söylüyoruz yani ileriki yıllarda insanoğlu şekil olarak da değişecek. Tabii biz bunu görmeyiz de yani çok çok sonra. Bu böyle devam ettiği sürece artık yeni model bir insan türü ortaya çıkacak. Daha böyle normal bir insan dik duruşu vardır, bunu söylüyoruz zaman zaman. O dik duruşun dışında hani baya baya böyle bir öne doğru eğilmiş. Bak bir öne doğru eğiliyor, bir de boyun ekstradan öne doğru eğiliyor. Hani bu orijinal, hani bir insan tipi bu şekilde olacak ileriki yıllarda, işte ben 100 yıllarda falan filan, neyse artık yani. Kıyamet miyamet kopmazsa. Ama durum bu. Yani burada boyun ağrısıyla başlıyor. Bak dirsek ağrısı, kol ağrısı, sırt ağrısı, bel ağrısı. Ve tabii biz bu oyunlarla fazlaca haşır neşir olurken ya da bu teknolojiyle fazlaca haşır neşir olurken hareketlerden de kaçınıyoruz. Hareket de etmiyoruz. Hareketsiz bir yaşam da bırakıyoruz kendimizi. İkinci bir darbeyi de oradan yemiş oluyoruz. Ondan sonra bir daha ne olacak bu işin sonu? Ağrılarla devam yani.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek, şıklık sizinle.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam. Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
4: Kimliğinizi alabilir miyiz?

0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokat büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokat dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

Erim aferin radyonuzdaydı ve saatlerimiz artık gitmemiz gerektiğini gösteriyor. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada Namık'ın ay muhabbetle buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.
1: Reklam.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri Şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
5: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
6: Sinerji.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı yapılacak. Gündemdeki ve dünyadaki son gelişmelerin değerlendirileceği toplantının 15.30'da başlaması öngörülüyor. Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden onu gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de Ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz dedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Umman'la Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışının İran kontrolünde olan yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak dedi.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, bak mutluyuz, 86 milyonu sevindirdik. Milletimizin sevinmesi önemli. Ekran başında izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun. Bize şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye bir voleybol ülkesi. Bunun kanıtlarını ortaya koyuyor. Türkiye voleybolda müthiş işler başarıyor. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olmaya dedi. Trabzonspor Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaeli Spor'la karşılaşan Samsun Spor birçok gol fırsatı yakaladığı mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6886 lira 42 kuruş, Amerikan doları 48 lira 42 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 85 sent, bir bitcoin 79.940 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.12 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güney ve batısı, kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Sinerji.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi başlıyor.
1: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Reklam.

Yepyeni bir haftayı karşılamışken pazartesinin tadını çıkartalım diye bugün de hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Yanı başınızdaki radyoda çok sevdiğiniz şarkılarla günün güzel haberlerini bir arada paylaşacağız. Bugün yine hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Renya, mikrofon başındayım. Önünüzdeki 2 saat boyunca hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Bu 2 saat boyunca çok sevdiğimiz şarkıları birlikte söyleyeceğiz. Bugün de günün, anın, zamanın, pazartesinin hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Biz başlıyoruz.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de ben.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım, cep imzanı doğrulama yani kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var. Evet. Muhteşem.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

hiç şüphesiz yılın en çalışkan isimlerinden de sevgili Mabel Matiz, birbiri ardına çıkarttığı hit şarkılarla 2026 yazında adından en çok bahsettiren isimlerden biri oldu tabii ki. Hem çıkarttığı şarkılarla hem sahne performanslarıyla, konserleriyle aynı zamanda yılın en çalışkan isimlerinden Mabel Matiz'i hayatın ritminde konuk ettik bir kez daha, ama bu kez dağılıyorum olaysızla. Peki Berkay'la devam edeceğiz. Berkay da biliyorsunuz bu yaz boş durmayan isimlerdendi. Üretmeye, çalışmaya devam eden Berkay 7 yıl aradan sonra yeni albüm Kavi ile 2026 yazını şenlendirdi. Bugüne kadar yayınladığı albümlerle, hit olan single'larıyla, müzik listelerindeki başarılarıyla dikkat çeken Berkay 7 yıl aradan sonra Kavi albümünü hayranlarıyla buluşturdu. Sezen Aksu'dan Sinan Akçıl'a, Sibel Algan'dan Murat Güneş'e, Çağrı Telkıvran'dan Mert Ekren'e, Mert Çodur'a kadar pek çok ünlü ismin imzası var bu albümde. Kendine özgü yorumuyla yıllar içinde geniş dinleyici kitlesine ulaşan Berkay bu kez taburcuyla konuğumuz olacak.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Reklam. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
4: Reklam.

Çok fazla yapay zeka kullanıyoruz. Her şeyi ona soruyoruz. Doğru mu bu kadar fazla danışmak bilmiyorum. Kendi kararlarımızı veremez hale geliyoruz bazen. Kendi fikirleriniz, kendi kararlarınız göz ardı edilmesin. Her şeyi de sormayın. Amerika'da New York Belediye Başkanı ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin derslerde yapay zeka kullanmasını yasaklamış. Yeni eğitim yılı kararları kapsamında yardımcı sohbet robotlarının kullanımını tamamen durdururken ekran sürelerine de kısıtlama getirmişler ve düzenlemeye göre ilkokulda sadece yarım saat, ortaokulda ise 45 dakikayla ekran süresini sınırlamışlar. Ülkede sosyal medya ve telefon bağımlılığına karşı en kapsamlı teknolojik kısıtlama olarak öne çıkmaya başlamış New York Belediye Başkanı'nın getirdiği bu kısıtlamalar. Çok hak veriyorum, çok da güzel, çok da doğru bir kısıtlama gelmiş. Çünkü özellikle ilkokul öğrencilerinin, ortaokul öğrencilerinin zihnini en fazla çalıştırmaya ihtiyaç duyduğu zamanlarda hiçbir şey düşünmeden yapay zekanın dediğini yapması doğru değil. Bence bizim de yapay zekanın her dediğini yapmamız doğru değil. Kendi fikirlerimiz olsun. Her şeyde danışmayın, ne de olsa yapay zeka.

0: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

Günün adı pazartesi olunca uyanmak daha zor oluyor diyorlar. Peki haftaya doğru başlamanın yolları varmış bilirsiniz. Sağda solda pek çok yerde, sosyal medya üzerinde, internet üzerinde, gazetelerde, dergilerde güne doğru başlamanın yollarını paylaşırlar. Okuruz tavsiyeleri tabii ki ama hayata geçirir miyiz? Orası size kalsın. Pazartesi sadece haftanın başlangıcı değil, aslında yönünü belirleme fırsatı diyorlar misal bu paylaşımda. Başarılı insanlar haftaya rastgele değil planla başlarmış. Böylece haftayı zorlanarak değil kendi ritminizle yakalarsınız diyorlar. Peki pazartesiye başlarken başka neler yapacağız? Planlı programlı başlayacağız. Evet, spontan yaşamak güzel fakat verimli bir hafta yaşamak istiyorsanız özellikle iş yeriyle alakalı otomatiğe bırakmak yerine hedeflerinizi yükseltmek için plan program yapmanın gerekli olduğunu söylüyorlar. Gün bitiminde de o gün yaptıklarınızı düşünüp böyle dürüstçe bir değerlendirme yapın diyorlar. Neleri başardınız, neleri gözden kaçırdınız, ne eksikleriniz vardı, ne başarılarınız vardı. Gün sonunda bize rapor olun zihninizce, kendi iç sesinizi dinleyin ve ertesi günün planını geceden yapmaya başlayın. Gerçi bu iç ses gece uyutmuyor ama siz böyle küçük bir süre içerisinde gün içindeki yaşadıklarınızı düşünüp ona göre kendinize bir plan hazırlayabilirsiniz bir sonraki gün için. Yani kısacası pazartesiye doğru başlamanın yolu plan programdan geçiyormuş. Bir de böyle deneyelim bakalım, hep spontan başlamıştık.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman Giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

Yazın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken de Eylül'ün 7'si gelmiş artık. Resmen sonbaharı karşılamamıza sadece birkaç gün kalmışken, biliyorsunuz sonbahar ekinoksundan sonra 23 Eylül'den sonra resmen sonbaharı karşılamış olacağız. Henüz biraz daha yazın bitmesine var diye düşünürken, mevsimler de böyle bir ay daha ileriye kaymışken, hala hava sıcaklıkları yaz normallerinde ilerlerken biz de yazlık şarkılardan bahsediyoruz elbette, dinliyoruz da. Ayşe Hatun Önal'dan bahsedeceğim, birazdan dinleyeceğiz kendisini. Yeni neslin dikkat çeken müzisyenlerinden Mert Çodur ve Ozan Bayraş'a ile bir araya geldi. Yılın çok konuşulacak projelerinden birine imza attılar yıl bitmeden. Çıktı Yangınlar için bu üç isim bir araya geldi. Üç farklı müzikal yaklaşımı tek potada bir araya getirdiler Çıktı Yangınlar şarkılarıyla. Şarkının sözleri Mert Çodur'a, bestesi de hem Mert Çodur hem de Ozan Bayraş'a imzası taşıyor. Düzenlemesinde de Ozan Bayraş'ın imzası var. Ayşe Hatun Önal'ın sesiyle hayat buluyor. Peki biz bu kez olayla dinleyelim hayatın ritminde, ama yaz yavaş yavaş geride kalırken unutulmaması gereken hitlerden birini de geride bırakmış oldular, hatırlatalım.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.
1: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

0: Saat 14.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta Niksar ilçesine bağlı Buzköy bölgesinde 2,4 büyüklüğünde ve 5,6 kilometre derinlikte deprem kaydedildi. Telefonlara bildirim gönderildi. Tokat'ta Eylül ayında sıcaklıklar yükselecek. Pazartesi 25 derece olan termometreler Cuma günü 36 dereceye ulaşacak. Hafta boyunca yaz havası devam edecek. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Girne açıklarında batan gemide kaybolan Mustafa ve Mahmut Demir kardeşlerin ailesi isimlerini kullanarak yardım amaçlı IBAN paylaşıp dolandırıcılık yapanlara karşı uyarıyor. Aile yardım taleplerine itibar edilmemesini istiyor. Bakan Gürlek süresiz nafaka konusuyla ilgili kritik bir açıklama yaparak uygulamada değişiklik olacağını ve kesin tarihi kamuoyuyla paylaştı. Açıklama hukuk ve aile hakkı alanlarında önemli yankı uyandırdı. Hatay'da alkollü 60 yaşındaki şüpheli M.Y. ayrılma aşamasındaki imam nikahlı eşinin konteyner kentteki evini bastı. Palayla eşini, öz kızı, üvey kızı ve bacanağını yaralayan M.Y. polis tarafından suç aletiyle yakalandı. Kocaeli'deki antik kapıda başlayan pilot uygulamada kullanıcılar kiosk ekranından altın seçip siparişlerini hızlıca tamamlayarak fiziki altın almıyor. İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketiyle sigortalı kargo ile ürünleri belirtilen adrese teslim ediyorlar. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek, yurt dışına kayıt dışı para aktarma soruşturmasında şüpheli sıfatıyla bugün savcılığa ifade verecekler.
1: Spor.
2: 2026 yaz transfer döneminde Süper Lig kadro değeri 400 milyon euro artarak 1,71 milyar euroya yükseldi. Beşiktaş en fazla değer kazandı. Galatasaray liderliğini sürdürüyor. Fiorentina sezona kötü başlayarak 3 maçta 7 mağlubiyet aldı. Teknik direktör Fabio Grosso ile yollarını ayırdı. Paolo Vanoli ile temaslar sürüyor. Avrupa futbolunda son 5 büyük ligde sezon devam ediyor. Barcelona, Manchester City ve Inter sezona kayıpsız başladı. PSG puan kaybıyla zirveden düştü. Hull City gol yemedi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 44 kuruştan, gram altınsa 6832 lira 45 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece. Sivas'ta bugün az bulutlu ve açık hava göreceğiz, en yüksek sıcaklık 20 derece. Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 20 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

Şimdi özellikle yaz tatilinde gençler, çocuklar bilgisayarlara, tabletlere çok fazla yöneldiler. Oyun bağımlılığı yine gündemdeydi, gündemimizdeydi. Özellikle ebeveynler bu konuda çok ciddi mesailer harcıyorlar çocukları çok fazla ekran karşısında vakit geçirmesin diye. Fakat başarılı olabiliyorlar mı tartışılır. Yeni bir araştırma bu mobil oyun bağımlılığıyla kas iskelet sistemi ağrıları arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu ortaya çıkartmış. Üniversitede yapılan araştırmada mobil oyun bağımlılığı kriterlerini karşılayan insanların %85'inin boyun ağrısının çok daha fazla olduğunu fark etmişler. Üst sırt ağrısı bağımlı öğrencilerde %64'müş. Yani sonuç olarak oyun bağımlılığı fark etmiyorsunuz ama vücutta sizin fark etmediğiniz ağrılara sebep oluyor. Özellikle boyun ve üst sırt ağrılarının oyun bağımlılığı, ekran bağımlılığı sebebiyle oluştuğunu biz zaten biliyorduk ama bilimsel olarak da kanıtlamışlar.

Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi www.alperenyapi.com.

0: da sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam. Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno

Hayatta her gün ufak, büyük, pek çok karar alıyoruz. Aldığımız kararların arkasında durabiliyoruz. Kendimiz aldığımız için o kararları. Arkasında duruyoruz kararlarımızın. Bu kararı ben verdim. Sonuç olarak bu karar benim fikrim sonucunda ortaya çıktı diyebiliyoruz. Fakat ilginç bir araştırma yapmışlar ve bilim insanları ezber bozan bir keşifle çıkmış karşımızda. Kararlarımızı biz vermiyor olabilirmişiz. Yani beynimizle, düşüncelerimizle vermiyor olabilirmişiz. Karar alma sürecinin aslında sadece zihnimizde devam etmediğini, karar verirken sadece sorumlu mekanizmanın beynin içinde gerçekleşmediğini söylüyorlar. Seçim yapma hissinin duyularla, hareketlerle, çevresel etkileşimlerle ortaya çıktığını söylemişler. Amerika'da yapılan bu araştırma, karar verme sürecinde sadece beynimizle düşünmediğimizi, kalbimizle, duygularla, çevrenin etkileşimleriyle karar verdiğimizi ortaya çıkartmışlar. Bu yüzden verdiğiniz kararlarda sadece zihniniz, beyniniz sorumlu değil, haberiniz olsun. Bir bütün olarak karar veriyormuşuz verdiğimiz kararlara. Biz yine arkasında durmaya devam edelim. Doğru olsa da olmasa da sonuçta bizim kararımız.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de Kel Kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kioslarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var. Bu programda eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Pek çoğumuzun ufak da olsa kötü alışkanlıkları olabilir. Bu alışkanlıklardan kurtulmak istiyorsanız yeni bir bileklik geliştirmiş Amerikalı bir mühendis, bir girişimci Amerikalı. Bileğinize takıyorsunuz ve siz belirli bir müddet böyle sigara içtikten sonra, abur cubur yedikten sonra ya da ne bileyim kötü sözler söyledikten, küfür ettikten sonra sizi uyarıyor. Aslında amaç bir daha bu kötü alışkanlıkları yapmamak. Sigarayı bırakmak, küfür etmeyi bırakmak, abur cubur yemeyi bırakmak istiyorsanız, mesela gittiğiniz her yere geç kalıyorsanız, tırnak yiyorsanız da bu bilekliği kullanabilirsiniz. Sosyal medya bağımlılığınız varsa ya da yapacağınız bir işi erteliyorsanız bu bilekliği kullanabilirsiniz. Ayarlanabilir şok şiddetiyle böyle ufak ufak elektrik çarparak sizi uyarıyormuş. Yani saati kapatırsanız arkadaşlarınız da müdahale edebiliyorlarmış bu bilekliğe, haberiniz olsun. Eğer gerçekten istemediğiniz bir şeye kendiniz engel olamayıp birileri engel olsun istiyorsanız bu yeni bileklik işe yarar gibi gözüküyor.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
5: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Böyle sokakta yürürken yanınızdan biri koşarak geçse herhalde çok yadırgamazsınız. Spor kıyafetleriyle böyle koşuya çıkmış pek çok insan görüyoruz etrafımızda. Gayet normal. Hatta biz de özeniyoruz keşke ben de yapabilsem diye. Ama çok değil, böyle 60-70 sene önce sokaklarda koşan insanları gördüklerinde çok şaşırıyorlardı, yadırgıyorlardı. O zamandan bu zamana neler değişti? Modern dünyanın en trend etkinliklerinden biri haline geldi koşmak. Koşuya kısacası jogging diyorlardı. Peki sabah işe gitmeden önce, akşam işten çıktıktan sonra koşanlar, koşu için planını iptal edenler, koşmayı sevdiği parklar için evinden çıkıp yola koyulanlar. Bugün o kadar normal hale geldi ki bu jogging. Söylenenlere göre her şey Yeni Zelanda'da başlamış. Bir koşu antrenörü bugünkü jogging kültürünün temelini atan insanlardan olmuş. Olimpiyat yarışlarında şampiyon olacak seviyede koşucular yetiştiren bu antrenör, yeni bir bakış açısı kazandırarak atlet olmayan sıradan insanların sağlığı için kullanabileceği bir şey olduğunu savunmaya başlamış koşunun. Sonrasında yavaş yavaş dünyaya yayıldığı söyleniyor. Peki siz koşuyu seven tarafta mısınız? İptal eder misiniz programlarınızı sırf spor yapabilmek için?

Biliyorsunuz moda dünyası hızlı çalışıyor. Yazın ortasında kışlık kıyafetler görüyoruz. Kışın ortasında bir sonraki yazı konuşuyoruz. Moda dünyası hızlı çalışırken yeni trendlerden de bahsedebiliriz geç kalmadan. Ne de olsa Eylül'ün 7'sindeyiz. Markaların peşi sıra folklorik desenli kıyafetler sunduğu bugünlerde şaşırmayın. Dört bir yanda folklorik desenler görebilirsiniz. Tarzınıza ekleyebilirsiniz. Gözümüze çarpan desenler arasında bu geleneksel folklorik desenlerinde önümüzdeki sonbahar kış sezonunu çokça kullanacağını söylüyorlar ama ölçülü kullanın desenleri. Yani her yer baştan aşağı desen olarak kullanılmasın. Doğru kumaş seçiminin de önemli olduğunu söylüyorlar. Folklorik trendde bir veya iki parçada folklorik desen kullanmanın daha doğru olduğunu söylüyorlar. Misal bir jean üzerine folklorik desenli bir ceket giyebilirsiniz. Ya da bir çanta kullanabilirsiniz. El işlemli omuz çantaları var. Ya da ayakkabılarla folklorik stili tamamlayabilirsiniz diyorlar. Baştan aşağı bu tarzı kullanmamak şartıyla diyelim. Sonbahar kış sezonunda bu desenler kullanılacakmış ki biz zaten seviyorduk.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zıhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Radyo Sinerji.

Haftanın başlangıcı pazartesi dedik. Pazartesiyi daha keyifli hale getiren şarkılarla, haberlerle bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık. Biz ayrılan iki saati tamamladık. Programın sonu ama en sevdiğiniz şarkılar hep yanı başınızda. Bu yüzden radyonuzun sesi açık kalsın. Yarın yine hayatın ritminde buluşacağız. Tabii ki güzel haberlerle. Çok sevdiğimiz şarkılarla yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünü hoşça kalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlar neticesinde 45 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda tekne kaptanıyla 9 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeşil vatana kasteden veya ihmaliyle ormanların yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığının yanına kar kalmayacağını belirterek, 1 Haziran 2026'dan bugüne kadar 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıplara ulaşmak amacıyla sürdürülen arama çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirten Üstel, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Alemdar bölgede arama faaliyetlerini sürdürmektedir dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerini hedef alması halinde bölgedeki Amerikan petrol ve doğalgaz şirketlerini hedef alacaklarını bildirdi.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, bak mutluyuz, 86 milyonu sevindirdik. Milletimizin sevinmesi önemli. Ekran başında izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun. Bize şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye bir voleybol ülkesi. Bunun kanıtlarını ortaya koyuyor. Türkiye voleybolda müthiş işler başarıyor. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olmaya dedi. Trabzonspor Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaelispor'la karşılaşan Samsunspor, birçok gol fırsatı yakaladığı mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6886 lira 42 kuruş, Amerikan doları 48 lira 42 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 85 sent, bir bitcoin 79.940 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.12 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güney ve batısı, kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Leknom'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi sona erdi.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanın doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış
0: doğrulama işte. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem bir hizmet oldu.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
4: Bu şarkılar senin şarkın.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
1: 5 numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
3: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
1: 4 numara.
3: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
3: Hadise Ara Beni 2 numarada.
1: 2 numara.

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Amasya'nın tescilli baklava dolması, asma yaprağı ve etle hazırlanan bohça şeklinde sarılır. Bayram, düğünlerde akrabalar bir araya gelip dolma sarar. Milletvekili Nurettin Alan'ın kızının düğünü için Tokat'a gelen siyaset ve bürokrasi mensupları, tarihi Sulu Sokak bölgesindeki Yusuf Beyazıt Eğitim ve Kültür Vakfı'nı ziyaret etti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: İncesu Mustafa Özkan, Anadolu Lisesi öğrencileri Kıvılcım Dergisi'ni İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e gönderdi. Sánchez, imzalı teşekkür mektubu yollayarak yoğunluğu nedeniyle ziyaret gerçekleştiremediğini bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşların kişisel verilerine yasa dışı erişim sağlamakta olan 31 avukatlık bürosuna yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda dijital materyallere el kondu, şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma genişletiliyor. Hatay'da alkollü 60 yaşındaki M.Y. ayrılma aşamasındaki imam nikahlı eşi E.Ş.'nin kaldığı konteyner kente giderek palayla eşi, öz kızı, üvey kızı ve bacanağına saldırdı. MC'ye suç aletiyle yakalandı, yaralıların durumu iyi. Habertürk eski genel yayın yönetmeni Veys Ateş, uyuşturucu suçlamalarını reddetti, savunmasında iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Mehmet Akif Ersoy'un özür dileyip helallik istediğini ve ifadesini değiştirdiğini aktardı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fethiye'de 16.2 milyon metreküp dip çamurunu temizleyerek Sıfır Atık Mavi projesiyle Akdeniz'de çevre koruma seferberliğini başlattı. Deniz trafiği ve ekosistem düzenleniyor.
0: Spor.
1: Kylian Mbappe Real Madrid'de 107 maçta 90 gol attı. PSG'nin Şampiyonlar Ligi başarısı hakkında soruya ilgi göstermeyerek yanıt verdi. Feyenoord Sportif Direktörü De Virgo, Fenerbahçe'nin Japon golcü Ayase Ueda için 25 milyon euro teklif ettiğini, fakat Ueda'nın Premier Lig tekliflerini beklediğini açıkladı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası C grubunda Porto Rico'ya 75-71 yenilerek galibiyetsiz tamamladı ve turnuvaya veda etti.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 44 kuruştan, gram altın ise 6818 lira 71 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 21 derece, aralıklı bulutlu ve hafif yağış bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 20 derece, çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 20 derece, hava çoğunlukla güneşli seyredecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet kebap.
0: Reklam.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kendi kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kioslarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212-5656
3: 0543-746-3754.
2: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
5: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
5: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
5: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
5: Ehliyet bizim işimiz.
6: Reklam. Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
7: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı son 10 günde 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 2 ton 367 kilo uyuşturucuyla 4 milyon 34.459 hap ele geçirildiğini, yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını duyurdu. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk eski genel müdürü Veys Ateş hakkında tahliye kararı verildi. Oyuncu Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi. Kılıç yarın Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
2: Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, bak mutluyuz, 86 milyonu sevindirdik, milletimizin sevinmesi önemli. Ekran başında izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun, bize şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye bir voleybol ülkesi, bunun kanıtlarını ortaya koyuyor. Türkiye voleybolda müthiş işler başarıyor. Tekrar hayırlı olsun diyoruz, ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olmaya dedi. Trabzonspor Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaeli Spor'la karşılaşan Samsun Spor, birçok gol fırsatı yakaladığı mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6886 lira 42 kuruş, Amerikan doları 48 lira 42 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 85 sent, bir bitcoin 79.940 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.12 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güney ve batısı, kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber.
4: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
0: Reklam.

0: bilsin.
1: Play Store'dan indirdikten sonra...
2: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
1: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
3: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
2: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
3: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
2: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer, örnek olsun
1: 300
2: diye.
1: 300 lira.
2: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
1: evet,
2: veriliyor.
1: KDV'si, vergisi.
2: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
1: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
3: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
1: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
2: Çok güzel,
1: oluyor.
2: Evet, onu ben
1: çünkü
2: de.
1: Sonra ödeme yapmadı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama kodu mu?
2: Ben doğrulama.

0: başına ana ay şına ana ay
1: haberin merkezine masa başında da
2: söyledi. Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
5: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika Satış Mağazası, Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Bu şarkılar senin şarkın.

0: Saat 18. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Amasya'nın tescilli baklada dolması, asma yaprağı ve etle hazırlanan bohça şeklinde sarılır. Bayram, düğünlerde akrabalar bir araya gelip dolma sarar. Milletvekili Nurettin Alan'ın kızının düğünü için Tokat'a gelen siyaset ve bürokrasi mensupları tarihi Sulu Sokak bölgesindeki Yusuf Beyazıt Eğitim ve Kültür Vakfı'nı ziyaret etti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Habertürk eski genel yayın yönetmeni Veys Ateş, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılandı. Ateş iddiaları reddederek suçsuz olduğunu savundu. Mehmet Akif Ersoy ise ifadelerinde Ateş'i suçladı ve özür diledi. Apple, 9 Eylül etkinliği öncesi iPhone 18 Pro ve Pro Max'in sızdırılan görüntülerini paylaştı. Yeni modeller koyu kiraz ve mavi renk seçenekleriyle geliyor. Tasarımda büyük değişiklik olmasa da yeni kamera ve işlemci yer alıyor. Bursa'da okul öncesi kırtasiye ürünlerinde fiyat etiketi denetimleri sıklaştırıldı. 4800 işletme ve 1.4 milyon ürün kontrol edildi. Fahiş fiyat uygulayan 600 işletmeye 42 milyon lira ceza kesildi. Schengen bölgesinin dış sınırlarında EES sistemi kapsamında yaz esnekliği sona erdi. Avrupa seyahatinde biyometrik veri zorunluluğu başladı. Havayolu şirketleri yolculara en az 3 saat önce havalimanında olmalarını önerdi. Hatay'da alkollü 60 yaşındaki M.Y. ayrılma aşamasındaki imam nikahlı eşi E.Ş.'nin kaldığı konteyner kente giderek palayla eşi, öz kızı, üvey kızı ve bacanağına saldırdı ve yaraladı. Spor. Süper Lig kulüpleri 2026-27 sezonunda 418,38 milyon euro transfer harcaması yaptı. 140,38 milyon euro gelir elde etti. Net açık 278 milyon euro oldu. Fenerbahçe harcama lideri. Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao, sağlık kontrolleri için Rusya'ya giderek sarı, lacivertli takımdan ayrıldı. Resmi sözleşme yapılması bekleniyor. Ömer Korkmaz, Konyaspor'un eski başkanı olarak kulübü icraya vermediklerini, ödeme sürecinde nezaketle hareket ettiklerini, yönetimle iletişim sorunu yaşandığını belirtti. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 44 kuruştan, gram altınsa 6848 lira 96 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 21 derece, aralıklı bulutlu ve hafif yağış bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 20 derece, çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 20 derece, hava çoğunlukla güneşli seyredecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet kebap.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından

anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Reklam.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjinet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjinet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjinet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjinet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjinet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.
3: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
4: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
5: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
6: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam.

0: Saat 20.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Ne? Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

şarkılar bizi söyler de. Hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

Efendim yepyeni bir günden ve yepyeni bir Şarkılar Bizi Söyler programından sesleniyoruz. En güzel sanat müziği eserleriyle bugün de sizlere eşlik edeceğiz. Hoş geldiniz.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

Sevgili dinleyicilerimiz, program birlikteliğimiz devam ediyor. Türk sanat müziğinin en güzel çalışmaları, en hareketli çalışmaları, en kıpır kıpır çalışmaları bugün de içinizi ısıtmak adına, bugün de gününüze keyif katmak adına Şarkılar Bizi Söyler programında kulağınızda oluyor. Güzel bir eserle daha devam edelim. Ahmet Özden albümünden geliyor bu güzel çalışmamız.

dostak. Sevgili dostlarımız, geride bırakmış olduğumuz güzel bir Emel Sayın çalışmasıydı. 2000 yılına gittik bu güzel çalışmayla beraber. Emel Sayın'ın Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun 2000 albümünden güzel bir eser paylaştık. Çok da keyif aldık bu şarkıdan. Hani devam ediyor program birlikteliğimiz, yine en güzel eserlerimizden bir tanesiyle.

Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

0: yapmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: Radyon bir tıkla yanında.
1: Radyosinerji.com.
3: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler. Devam ediyor.

Sevdiğiniz tüm yıldızları bir araya getirdiğimiz Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en güzel eserleriyle program içerisinde ilerlemeye devam ediyoruz efendim. Güzel bir Muazzez Ersoy eseri paylaşacağız şimdilerde. Radyolarımızın sesini biraz daha açalım bu keyifli eseri dinlemek için.

Sevgili dostlarımız, program içerisinde ilerlemeye devam ediyoruz. Şarkılar Bizi Söyler programı biliyorsunuz. Hafta içi her gün sanat müziğinin en seçkin çalışmalarıyla gününüze eşlik etmeye devam ediyor. Nazan Yeşiltan yorumundan güzel bir potpourri eser paylaştık ve yine sanat müziğimizin en güzel çalışmalarıyla devam ediyoruz.

Başka bir şey istemem.

bir şey istemem. Kollarında öleyim, başka bir şey istemem.

başka bir şey istemem.

0: başka bir şey istemem. Kollarımda öleyim, başka bir şey istemem. Başka bir şey istemem.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, bugün de Şarkılar Bizi Söyler programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda yine karşınızda olacağız. O vakte kadar kendinize çok iyi bakın hepinize. Huzurlu, mutlu günler diliyorum efendim. Hoşça kalın.

0: Bizi Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
1: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi, Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Hiçbir zaman affetmedim.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: Sinerji Gece.
1: Yollarıma sıralar sıralandı, gelmedin yar.